Trend Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı venkradyo.com web adresimizden ve Venk Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Serledan ensemin peşbirka çirokan ya Hüseyin Deniz, desiseye gulane de bedavi dibe. Gerçi rokeke te heye u tu dixwazî binivîsî keremke. De encama peşbirkê de ji bo kesê yekemîn 20,000, yê duyemîn 15,000, yê sêyemîn 10,000 lîra xelat wê were dayîn. Mijar serbest e. Ziman bi zaravayên kurmancî û dimilîye. Encam wê di 15 gulanê de werin diyar kirin. Cihê serlêdanê şaxa eytimsen ya rehayê. Email: urfa@egitimsen.hotmail.com. Telefon: 0555 536 785. Şaha Eğitim Seni Yarıhay.
0: Reklamları dinlediniz.
4: No, Veng Venge Şimao.

0: Reklamlar.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
3: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
4: 5G uyumlu Samsung telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Seçili Samsung telefonunuzu %50'ye varan indirimlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
5: Sera Prodü şehirine musabakaya hikayeyen ya Hüseyin Denizli, Hiri Gulane de kadiyeni. Eke hikayeye toezda utuvazana bünüse keremke. Neticeyi musabakada keseke bebe jüyne 20,000 lira, dinere 50,000 lira, hirinere 10,000 lira halato berodayış. Babete serbesta, şmavazene çiçi sero bünüse bünüse. Zıvan zarava edimli ukurmancı. Netice do 50,000 gulanede bero aşkera kerdiş. Cahe sere prodüşi, şaha eğitim senyar rıha. Adresi maili urfaeğitimsen@otmay.com. Telefon 055-5-6-7-8-5. Şaha Eğitim Senyar Rıha.
6: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya Mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond sitesi 6, Diyarbakır.
7: Tezgel marketlerde 5 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Safya Ayçiçek Yağı 4 litre 399 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram Can Pet 259 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Persil ve Omomatik 9 kilogram çeşitleri 349 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
9: Televizyon. So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. Wore a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
10: You still have all of it?
11: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Şeytan Marka Giyer 2. Geleneksel dergicilik dünyasının dijital dönüşümle sarsıldığı bir dönemde moda dünyasının ikonik figürü Miranda, efsanevi dergi Runway'in başındaki kariyerinin en kritik dönemine gelir. Gücünü ve etkisini korumaya çalışan Miranda, değişen sektör dinamikleri karşısında yeni bir strateji aramak zorundadır. Bu süreçte yolları, geçmişte yanında çalışan eski asistanı Andy Schatz'la yeniden kesişir. Beklenmedik bu işbirliği ikisini yeniden aynı safta buluşturur. Ancak karşılarında güçlü bir rakip vardır. Artık sektörün zirvesine yükselmiş, hırslı ve son derece kararlı Emily Charlton. Profesyonel rekabetin kişisel hesaplaşmalarla iç içe geçtiği bu mücadelede moda dünyasının değişen kuralları, kurumsal entrikalar ve itibar savaşı her şeyi daha karmaşık hale getirir.
12: The Brunello Cucinelli pants, love those. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
11: Dram ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini David Frankel yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Meryl Streep, Anne Hathaway ve Emily Blunt var. İyi seyirler.
13: Won't you take the train, dear? Be on time, just wait, I'm coming.
14: I'm going to make something of this job.
15: You could write a book.
16: The definitive Miranda Priestly expose.
17: May the bridges I burn light my way.
0: Cinevision. Radio Wang.

ستای بپای زه و به پرداشت و پرچه و به

0: Reklamlar. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16

ترجمان ام ترجمان ام ترجمان ام ترجمان.

Radyo Wenk. Radyo Wenk.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. Tuturk.
4: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Diclekent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
5: Tezgah marketlerde 5 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Kuzu sırt gerdan kilogramı 799 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 94 lira 90 kuruş. Yeşilköy gezen tavuk yumurtası 30'lu 129 lira 90 kuruş. Tezgah marketler sizin için.
6: Serapro'da şehirine musabakaya hikayeyen ya Hüseyin Denizli, hiri gulane de kadiyeni. Eke hikayeye to ezda utuvazana bünüse keremke. Neticeyi musabakada keseke bebe jüyne 20 hazar lira, dinere 50 hazar lira, hirinere 10 hazar lira halato berodayış. Babete serbesta, şmavazene çiçi sero bünüse bünüse. Zıvan zarava edimli ukurmancı. Netice dopancesi gulanede bero aşkera kerdiş. Cahil sereprodüşi şaha eğitim senyar rıha. Adresi maili ufaeğitimsen@otmay.com. Telefon 055 5600 627 85. Şaha eğitim senyar rıha.
7: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
8: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Diclekent Villalarında.
9: 5G uyumlu Samsung telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Seçili Samsung telefonunuzu %50'ye varan indirimlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Türkcell geçin de 5G.
0: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya Mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond Sitesi 6 Diyarbakır.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: 5G uyumlu Samsung telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Seçili Samsung telefonunuzu %50'ye varan indirimlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
3: سرلدان انسیامین پشبرگا چیروکان یا حسین دنیز دسسه گلانه ده به داوید به. گر چیروکه که تهیه او تو دخوازی بنویسی کرم که. ده انجام پشبرگه ده جبو کسی یکمین 20,000، یه دویمین 15,000، یه سیمین 10,000 لیرا خلات ویوره داین. مجار سربسته. زمان به زاراواین کرمانجی او دملیه. انجام وید پازده هگولانه ده ورن دیار کرن. جه سرلیدانه شاخه ایتیم سن یا رحای. امیل ارفا ایتیم سن اتوت میل نقطه کم. تلفون 0505-530-6785. شاخه ایتیم سنه یا رحای.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
6: Reklamları dinlediniz.
1: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Radyo Ring.

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk.
1: Bu hafta Meyvani Bernameya Hünernameyi Hünermend Sarıya Ertaş'a Bernameya Hünernameyi İropiş Dinivro Saatli Yakan'da Lisar Vaşan Azindi ve Buarabı.

0: Télévision.
1: Sıra neydi annenizin?
2: Süreyya.
1: Adalı Süreyya.
2: Annemi tanıyor muydunuz?
1: Biliyor musun? Senin buraya geleceğini söylemiştim. İnsan kaderinden kaçamaz.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Yetimhane Sahipsiz Cinler. Yetimhane Sahipsiz Cinler ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışırken kendisine beklenmedik olayların içerisinde bulan bir kadının hikayesini konu ediyor. Annesiyle uzun süredir görüşmeyen Nergis hastaneden gelen telefonla annesinin vefat ettiğini öğrenir. Annesinden kalan eşyaları almak için hastaneye giden Nergis adına yazılan bir mektup ve eski bir fotoğraf bulur. Fotoğraf varlığından bu zamana kadar haberdar olmadığı kardeşine aittir. Geçmişiyle ilgili gerçekleri öğrenmek için Büyükada'ya giden Nergis, annesinin adada bulunan Rum yetimhanesinde öğretmenlik yaptığını ve kardeşinin 10 yaşındayken kaybolduğunu öğrenir. Nergis, gerçekleri öğrenmeye çalışırken korkunç olaylarla yüzleşmek zorunda kalır. Korku türündeki filmin yönetmenliğini Cem Kaymakçı ve Anastasya Budakva yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Tayfun Sav, Murat Tavlı ve Ayşe Başkır var. İyi seyirler.
4: Burada garip şeyler yaşandı ve hala da yaşanıyor.
5: Annemin okul kayıtlarının bulunduğu sayfa yırtılmış. Çıkan yangında da birçok şey yanmış zaten.
1: Öğreneceksin. Kaderinden kaçamazsın.
0: Sinevizyon. Radyo Wave. Radyo Wave.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 5 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Safya ayçiçek yağı 4 litre 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Persil ve Omomatik 9 kilogram çeşitleri 349 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
5: Serapradı şehirine musabakaya hikayeyen ya Hüseyin Denizli, hiri gulane de kadiyeni, eke hikayeye to ezda utuvazana bunuse keremke. Netice musabakada keseke bebe juyne 20 hazar lira, dinere 50 hazar lira, hirinere 10 hazar lira halato berodayış. Babete serbesta, şmavazene çiçi sero bunuse bunuse. Zıvan zarava edimli ukurmancı. Netice dopancesi gulanede bero aşkera kerdiş. Cahe sereprodüşi şaha eğitim senyar rıha. Adresi maili urfaeğitimsen@otmay.com. Telefon 055-5-6-7-6-5. Şaha eğitim senyar rıha.
6: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin Yaşam'ın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
7: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
1: Le bajari diru ki le amede, un jibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu jiger ocak başı le benda veye. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berkhe o keze bab berkhe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekirna lehmecun ki de o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu jiger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve khasanin jibo amede.
2: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında işçilik

0: ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Serledan NCM'in peşbirka çirokan ya Hüseyin Deniz de siseye gulane de bedavide be. Ger çirokeke te heye u te duxazi binivisi keremke. De encama peşbirke de jibo kese yekemin 20,000, ye duyemin 15,000, ye seyemin 10,000 lira xalat vevere dayin. Mijar serbeste. Zaman bizaravayın kurmancı u demeliye. Encam ved pazda hegulane de verin diyar kirin. Cehe serledane şaha eğitimsen ya rahayi. E-mail urfaegitimsen@hotmail.com. Telefon 055-530-6785. Şaha eğitimsene ya rahayi.
2: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
3: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.

16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş

0: fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
1: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Tezgah marketlerde 5 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Kuzu sırt gerdan kilogramı 799 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 94 lira 90 kuruş. Yeşilköy gezen tavuk yumurtası 30'lu 129 lira 90 kuruş. Tezgah marketler sizin için.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Serapradı şehirine musabakaya hikayeyen ya Hüseyin Denizli, Hiri gulane de kadiyeni, eke hikaye eto ezda utu azana bunuse keremke. Neticeyi musabakada keseke bebe jüyne 20,000 lira, dinere 500,000 lira, hirinere 10,000 lira halato berodayış. Babete serbesta, şmavazene çiçi sero bunuse bunuse. Zıvan zarava edimli ukurmancı. Netice dopancesi gulane de bero aşkera kerdiş. Cahi Sereprodüşi Şaha Eğitim Senyar Rıha. Adresi maili ufaeğitimsen@hotmail.com. Telefon 055-5-6-7-6-5. Şaha Eğitim Senyar Rıha.
5: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
6: www.bumblet.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wêjewere gelekî pêwîst be. Di bumblet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandîn yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir mal

0: Mardin'in kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
1: Sıfraya de çen çandı karın bencem hev, li restorana zeytune bersivame amadeye, je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnane, set cureyen mezeyan, goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun, de her pariyek de çirokek cuda, ciheki taybet gu, hune bi malbata khore, be arami tahmade ve hoşhoş bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni. Serpey Hatiyeke.
2: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya Mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Le bajarı diruki le amede. Unji bo revitiye kharine tene ve khandın. Canu ciger ocak başı le benda veya. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwen. Her uha medes bi çekirna lahmacun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı. Jibo kesin ku tama deve khasanın. Jibo amede.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Diclekent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
5: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
6: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: Estu Tekirda, dünya da tenimende. Sabah urzan biz uane ko, şeva rakam biz uane ko. Zuane ma bendesto, eiro esto suba chenyo, venda na shima heminan, wairveji zuane ma.
9: Bu bir yeniden iletimdir.
10: Ername destekli.

0: Спазились.
1: Спастика в жбове. Стеве сабе. Брасти зелиш дудукелетхе. Брасти амуре ке бевиренги ужине ке дама лехе. Брасти дехера хунареде реаветене ке гелек пирозе. Жбови жи ем же спасткен. Хем жбо кедате, хем жбо хатнате. У жбо хатнате же сарья. Хестеве кедаве сабе брасти. Гелек бандорлу мекр. Тайбе дудуку эвдек лехев гелек хат.
0: Сахата ва хош. Ку хабате ку садикин.
1: Беле.
0: Расте растене дудукере. Хем дужин у дудук денгбежи. Жбои ке хош.
1: Хер хебин жбо эве. Брасти гелек ватее. Deliver de şu Ayşe Janji biraz dar idi sen birbirinin brasti gele hünermen de medeng beje me kurt hebun kurt rolu misyon abi de çandı hünere müzik kurdu da gele zeyde bun le mihabun tüne de hat hasbandın lugor şartu mercen ve de mi hiçmen diye ve de mi deliver de kat hünere haber nedan tek hoşuna haber devam kırın ve hele de jimiraten gele kıran buha hiçtin o evji perdem ama bir anha bu sayeden geveji hem de bir hizin o bir rengeji bir
0: birdinin. Diver da ez brastiji tu henek idolan henek minakan jukhara digre. Aşajan jubo min juan yeke brastiji. Jubo min khuas bideng beji yeke ve desbebikim ku pişti emdizanın hatına ve vedere ku pişti avqas salan. Jubo eji min khuas diyari yek ben.
1: Bele. Her jukha menevi pırsı bepırsı yana menevi gotana idol kesin kutu heli bandor bu ikiye gel o de taybet de hela dengbeji de klamadı. Deliver de ev müzika kurdi de dengbeji klamen ku havayın kevno şopi ku anha emji guhdar dikir. Jibo da çıkas gringe u çıma gringe. U deliver de ji tuduhazi ve kevno şopi çava bdomini. Hefsengi çava ki.
0: Yani naha ez tişta ku heri pır bir rubiru diminim u peyamen ku den brastiji dibeje kesek cumane ku çava dengbeji dikare bukhine an çima dengbeji yani u sade zanin ku tene kesen gal kesin Bele, bir tane dengbeji de beji tabii temenmezin ya yani, usa tefem kirin dengbeji ne tişte ki usaya biraz diyeceğim tujiyana xo bir dengbeji eti de kalkırın tişte ku tujiyaya hesten xo nerinen xo fikra xo tecrübeye xo müzika xo tu bir vizmani de denansin yani temenevi tişti tüne ija tişte ku avqa sale ku mebivere aniye ve ase helbet tişte kıymete ku hati hatta veroje ija jibowe tişte ku hati hatta veroje bi kıymet be em bidomin jibowe ez xo de seri de wek dengbej de xoazim bidim nasim rasti ji dengbeje ke jin ya kurt jiber ku ez bi dengbeji ji hatim nasin Jibomun kev khoshiya heri mezin u khabata ku hatta anha min bi ereni aniye ve roje brasti ji dengbeji bu yani wak jineke ku dengbeji khondine esper kev khoshim ku yekem kanubim dengbeji bu khuynim u khobine dengbeji bidim nasim.
1: Bele, brasti raste vekte got bi riya stranan u bi dengbeji meten askir ji despek hatta anha revitiyate ji bi virengi ji tudome de heman deme de ji tene deliver de taho negirtiye. Tu hefsengi ki ji çeydi ki amurete ku anha tuledhi vek piyano ji tuledhi. Deliver de gelek strane klasik ji tıdıstri u vek kemne şopi ji vek Jana Maryam, Cembeli, Tukulilki, Desmalamın tıdıstri. Tı nabara strane kevin u nu klasik u kemne şopin çanda müzike kurdi. Ev hefsengi çava mırov karabı pareze u çeke.
0: Yani Amur eri emdizanın piyano Amuramın piyanoya emdizanın ku piyano Amureke klasike le tene buwi awayji nayle xistin brastiji ev bi xabatate bile xistinate ku tu çava kanı bi aranje bi ketu bi çi armanji le dixe yani gava ku ez bi dengbeji le dixim pranikes dibejin aha wala piyano bu nahaji buye Amureke kurt Yani nerine musaj derdi Kevin. Tu bi çi avayı bi kartine ev girin. Ez klasik jaman da medel edhim. Le ez hevel dedim de peşeroja khu de brastiji piyano ji dexim nav stranin khu bu vere bu khuynim. Jiber ku ez dizanım de nav müzika kurdi de u de nav hünera kurdi de jindi be bi amura khu ji hebin.
1: Bele.
0: U bi denge khu ji hebin. Yani tu ve deme brastiji betir dikare khu ifade bike. U de be hebin. De be jinen ku de vere de yek ali peşneke ve hevul bedin ku her du aliye hoji peş bıxın.
1: Bele. Brasti vak minake ki anha hem beri meru nişte zeliş bedudu ka xwe melodi xwe be heste xwe çawa tati xwe tine zaman çawa ev hefsengi be hevdura çedikim brasti gele xwe vak minake ki zindi anha hem de binin ji jibo bi disam de bejin spas jibo kedawe gelek persane sarya mevakufalti brasti gelek persane dreze de le mahamış berku demji jibo magringe Bak, rola misyona jinan hertim zede biye. De her kadede be virengi. Al hap işte bir bername hune herin diyse ama de kariye gelek habat hene kar hene. Jibo bi lazım hem de maho baş bir kar biyinin. Deliver de Bak perverdekaji, lima müziki de hemen demede bak mamusteji te anha berdevamdı ki ev taybet gelek kez anha tenazdıkın şagird ete çavaş de bandordu ben. O ev vataya mamustetiye taybet bu çandı hünera müzika kurdi rastıras hobi yine nefşenu. Evrola misyonu ki anha hundalizm brasti. Gelek bu vatı bu kıymeti. Bak ma müzik çava bandor kır. Hem de hazır bir şey.
0: Yani daha az vak jinek rol misyonek ma vakta ji ifade ettikir. Biraz tiji karek mey zahmete le hoş şeye.
1: Bele, bele.
0: Tu peşeroj edi fikirem. Her zaroke kul cemmede spekir. Mesela mey evli biraz tiji zamanı. Perverdehiya zamanı o perverdehiya hünera kurdiye her zaroke ku limin bigere u tekeve derse u brastiji milciye ki bibine beje em duhazın bibin sıram bejek em duhazın bibin deng bejek em duhazın piyano ek lehin piyano ek usa lehin tüpe bandordu be tüde beje tüye brastiji ewe bite u bi minaka ku liser hünera kurdi tüdüke ewe minak begrin u bi vereye bimeşin ev kevhoşi ek pürcü der brastiji em wek maji hevul dedim bitiş bikin. Yani perverdehi jiyem dedin, em atölye jiyedin, em konseran jiyedin, em khabaten jiyedikin. O naha khabaten min jiy. Hani ku ez naha mides bi projeye jigiriye, bi khojim. Eme bu khuynin jiy. Bu şuan ya yargule jiy. Jikho hebu.
1: Bele, jikho yargule.
0: O hin jiy qasi deh pazar oje dine jiy. Awes sırana mey duyemin vare. Naha projeyin mey usaj jiy hana.
1: Eme jikho bi jiy nikaş bikir. Jikho yargule jiy avek projeye ken burasdi. Heste ve sahabe gene khoş bu. Eme bi jiy zindi. Eme guhdar bikin, guhdar emeji, eme parve bikin ji bovanji. Me got gelik pırsene, le anha em stranik edin ji guhdar bikin.
0: Strana me naha ji Seyyid Yusuf'em.
1: Kerem.
0: Davete li gundeme. Bela stranik ritmik vare.
1: Bele.

Keda ve sabe, heste ve sabe, brastici, gele hoş bu. Sayit tisuji, stran evin gele hoş, yekşuban. Sarıya peyam hatını. Peyam hatını, parve bükün gotin, merhaba den, baş hevala mizgin, slav jibo mevanen tev guhdarin veng radyo. U sarıya, u hevala ve ezeliş. Sarıya muye cani meraksan. Husa gotiye sarıya. Debe dengu dilevan sabe denge viji jibo deng beji gele hoşe strana viya nuji gele hoşe emi piroz dikin. U buna xabata viji hertin diriya deng beji de berdavan bike.

0: yakın. Şu kadar ya gotu beme
1: evet.
0: yargulevizin dijemi jibobeme mi parve bakın. Peyam ekidinji mizgin u sarya delal merhaba jubare merhaba bernama ve piroz be lisar pıra Ali Pareme goderdikin.
1: He,
0: hevali mesela pıra Ali Pareme goderdikin.
1: Yargule goderdikin.
0: Beli. Bir kev hoşuyan ve goderdikin. Ve Musta Hasan, ve Musta Celal, ve Musta Hilmi.
1: Selam,
0: beli, peyam ezbabarım hinji ve verin. Ten. Sarya, de despek disa muarın ma müziki karu habaten brasti e kuma müziki jidike gelek sazi dezge jibe vi rengi rolu misyon ako de riya çandı hunara müzika kurdi parve kırnavi tene de astekide nahele vakti ani zman atölye zman perverde konser beher avayı pırtuk avakın derhistina pırtuk çavkani ev pırgringin brasti ji gelek karu habaten bevi rengi ji hene Ev bandor huyaya gelekti ki Tayyip'e jibo zarukan. Dema vegara zarukan bu virengi Tayyip'et de hele malbatandı. Vegara ki çava hundigirin. Dvan karuha batandı.
1: Yani giringi pır giringi ekmezin dedim biraz Sijivan Khabatana saz yenmeyi amede ma müzike zarokma çanma Brastiji usa gavaku me ve deme despekir me nezi düsüt sesit şagirti despekir lenha be hezaran şagirten mehene yani evtene ne şagirten müzikene ev şagirten çandu hünera kurdine jibo ve buvate brastiji u malbacı pır pişkiriyek mezin dedim vitişti yani bir kevhoşi u bir kedeke mezin dibintinin zarokken kwe ev zarokji brastiji peşeroja mene peşeroja zimane kurdine ve rabın bir müzika kurdi u bir zimane kurdi ders bedin. Jo avqas sala tekoşina meclis servitiş diye. Yani bu müzik yere girdi tu tekoşina hoji bir meşine tu kesayetin cudatır derdi kesayetin baş derdi ki yani. Zaten
0: bir rengi jibelku buraya malbatanji avsazi mezim bu. Jibelku khostun da khos betir bu. O bir rengi ji mezim bu. Ev xabatın piroz
1: belki. Belki çünkü her saziyen çünkü be mal be alikariya be pişkiriya malbatan belki. Yani emlüve dere bir süperinç sekesin brastiji be hazaran dille cemene yani be hazaran dilim buçuk o diller mezinle cemene mebuan buye pişkiriye ama dekir mandara.
0: Evci hevi gelek mezin. Hevi mıroja kurtardı ki. Deliver'de tuve künermendin din reji, gelek künermendin reji tekili dayı, gelek projeye de jiteci girtiye. Vak, velat tayfura tecembeli, deman demede baran, disa ve yargule proje davi burası. Gelek hoş bu. U Anadolu Kuartet reji hukabatim. Deliver'de ev hefsengi çava bandordu ki. Tayyip'e şu bu müzika kurdi. Rolavi çava derdi kapış.
1: Naha ez bikija hünermend re bixebitim, likija mekanê jî bixebitim, tu bi nêrîna xwe bi fikra xwe diçe. Ya ku diguherîne ew tiştê birastî jî. Ez hewl didim ku projeyên baş, projeyên xweş û yê ku li ser tekoşîna me dimeşin, ez dixwazim li wanderan cî bigirim û cî jî digirim. Ji ber ku tu her ku biçe tu bi fikra xwe wî cihî jî. هول ده بجوهرينه او تو هول ده او نيرين جلي ودره بمينه جيبوه از ديسه ده بجم يعني نيرينه كو توبه مزين ده به دهله جي جيتره قاد جيتره وبه براستي جي جيبوه جي هر پروژه كو من جي هر وكيدين كو من ده ده جي گرتن از بكيف خوشي لودره بوم ام بكيف خوشي جي گرتن هين پروژه مي دينه جي هنه كو بوي اوائي اوه بردوان بكين
0: بله Sarya peyam ektin jihatiye
1: Bele.
0: Piyakolin peyam şan diye gotiye sula Sarya peyam dişinim ez jamedi hatta Paris'e sertif Sarya delal guhderdikim baş kut tu dengete heye hene hene be pişti hazdikim burası ev hesengi ev bandor dehela riya müziki u vekjin mürav hevdu hizdike hevdu hurtturdike Brasti ev tişteke pır giringe, ev haskırınca pır buvataya. Vek jineke mırov bıxabıta taybet de hem vek kolektif. Vek anha hefsengi ko undikim. Biraz dizeliş, düdük.

0: kede u dengete çıkasla hefte u heste jin ve hevdure tepar ve kırın. Deliverde sarya peyam ekiji ez bavarım bıdım ilki.
1: Ah, vallahi o jizeli şirat ya, ihtimal ekmezim. Zeliş begu qed naxıve.
0: Bele. Zeliş demir ki daxıve. Evji kemasiye me ku ez buxan zanım. Ev kemasiye mine zeliş. Brasti ev hez pır bevateye. Proje te got. Proje nu anha peşi. Çühene tukari disa nabek naverok. Jumere veki. Em nazım ben de çıbın.
1: Bele.
0: Vek sarya. Bu mera parve biki.
1: Naha yargüle baran nevisandı bu. Bele. Ve aranjekleri bu. Bele. Bu vere gire daş sıranamey demu davran jiheye. Min u baran nevisand. Evci qasi dehrojedin evi beweşandın. Pişti veya harapeti haçu heye dengbejiyek bir huendiye oyoylimin. Pişti veci evi vere. U piştiğe gibi biraz sürpriz böyle deme.
0: Sürpriz.
1: Ve ev du kabattı. Yani ev du kabattı redene. Yedinci evet demek nu de ben parvekirin kukijan projene.
0: Biraz de Sarya du got gelek proje eko te hin te got biraz sürpriz ben. Ez bu kadar geleceğim bu.
1: Çiçek bir çük peycim. Pırtın burjene kejare evi dengbejiyek bekondun. Ahmet'e Keşan'a bitişti ve Bekir'in projeye. Hin ne tekeze le eme hevul bedin daha des bebekin. Yani Van Rojan em ahıvin eme bedin des Bekir'in bitişti.
0: Bele, bele. Em kelecani brasti ben de ne. Le ezba varım. Am em hivi dikin em busasci duhazın. Peşe roje vek tu uzelişi. Dınat projeye kideji. Ji bigrin.
1: Ben davet edemiş xomine qalavi tişti ji.
0: Bir un gelekle hev hatine ji berku. Burası dengi dudu keje proxe. Ev çava despeker, ek tuj bu xazi çek. Ben parve bir kizeliş.
1: Zeliş ere. Ez barım tişteki buçuk
0: Kerenke.
1: Lekaji. O Zazakiya zelişi hene kalse jiboye pırnağı
0: Bıraya dudu ki heste hop bara parmedike.

0: Hünername, Hediye.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Goştari de Lali, Keye de Beno, Kuçan de Beno, Sukan de, Yanzi Parkan de, Araban de, Hemzi Bazaran de, Ça Beno, Vabı Bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine, bizuane ku binuse, bizuane ku buane, zuane ma, herçiye ma.

0: Télévision.
1: Evladım, torunum, sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun. Bu topraklar İslam diyarı olduğundan beri yaşayanların, yakılanların, yıkılanların, didenlerin, kılanların kaydıdır.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Geçmişin Kokusu. Yugoslavya'nın dağılma sürecinde Üsküp'te yaşayan Salih, 500 yıllık aile evinde hem geçmişinin izlerini hem de hızla değişen bir toplumun çatışmalarını deneyimler. Mahallesinde giderek artan bireyselleşmeye ve çözülmeye karşı direnmeye çalışırken alıştığı düzenin yavaş yavaş yok olduğunu görür. Tam bu dönemde çocukluk arkadaşı ve bir zamanların aşkı Elina Nua bir sivil toplum kuruluşunun temsilcisi olarak şehre geri döner. Onun gelişi mahalledeki dengeleri sarsar. Eski bağlar, yeni çıkarlar ve gizli güçler su yüzüne çıkar. Gerginlikler arttıkça komşular birbirine düşer. Mahalle karanlık bir dönüşümün içine sürüklenir. Salih ise artık kenarda durmaz. Hem geçmişte bıraktığını sandığı duygularla hem de Elina Nua'nın arkasındaki güçlerle yüzleşmek zorunda kalır.
3: Unutmadım.
4: O kadar çok özledim ki. Çok değişmemiş buralar. Şehir, çarşı hep hatırladığım gibi.
3: Hepimiz bıraktığın gibiyiz.
2: Dram türündeki filmin yönetmenliğini Serkan Özarslan yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Görkem Sevindik, Gülsüm Ali ve Emir Benderlioğlu var. İyi seyirler.
5: Kardeşlerimi, çocukları, herkes öldürdüler. Hiçbir şey yapmadık onlara.
0: Sinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan-16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
3: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
4: Serledan ensemin peşberka çirokan ya Hüseyin Deniz de sese gulan ede bedavi debe. Gerçi rokeke te heye utu duhazi binevisi keremke. ده انجام پشپر که ده جبو کسی یکمین 20,000، یه دویمین 15,000، یه سیمین 10,000 لیرا خلات ویوره داین. مجار سربسته. زمان به زاراوائن کرمانجی او دملیه. انجام وید 15 گلانه ده ورن دیار کرن. جه سرلیدانه شاخه اید.

0: egitimsen yarahayi. E-mail urfaegitimsen@hotmail.com. Telefon 055-536-7785. Şaha Eğitimsen'i yarahayi.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Wing Radyo Ahmetspor'a başarılar diler.

olursa olsun bizim görevimiz 90 dakika boyunca hiç durmadan Ahmet Spor'a destek vermek olsun. Bizim Diyarbakırlılar ne deyilir? Herkes kendine yakışanı yapar, değil mi?

0: 90 dakika boyunca hiç durmadan Amespor'a destek vermek olsun.
1: Bizim Diyarbakırlılar ne deyirler?
0: Herkes kendine yakışanı yapar, değil mi?

0: Reklamlar.
1: Sera Prodü şehirine musabakaya hikayeyen ya Hüseyin Denizli, Hiri Gulane de kadiyeni. Eke hikayeye to ezda utuvazana bünüse keremke. Netice musabakada keseke bebe jüyne 20,000 lira. Dinere 50,000 lira. Hirinere 10,000 lira halato berodayış. Babete serbesta, şmavazene çiçi sero bünüse bünüse. Zıvan zarava edimili ukurmancı. Netice do pancesi gulanede bero aşkera kerdiş. Cahil sere prodüşi şaha eğitim senyar rıha. Adresi maili urfaeğitimsen@hotmail.com. Telefon 055-5-6-7-8-5. Şaha eğitim senyar rıha.
2: Tezgah marketlerde 5 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Kuzu sırt gerdan kilogramı 799 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 94 lira 90 kuruş. Yeşilköy gezen tavuk yumurtası 30'lu 129 lira 90 kuruş. Tezgah marketler sizin için.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
5: www.bambilet.com.tr Wi mal perejbi neken de jana roşana da we şuara gelaki pevis be de bambilet.com.tr de hunde karen hem biletin şano sinema konsert o çalakin çandin yen den bistinin hem şi huner u keyf xaşi bi şopinen o beşar beben o ev mal per bi zamanı kurdi türki o İngilizce hizmet edede jibo agahiyen zedetir mal pera bambilet.com.tr ziyaret bikin.
6: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
7: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 03 83. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
8: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz. Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: Wing Radyo Ahmet Spor'a başarılar diler. Kaskusa!

0: Télévision.
1: If you follow my lead, you can avoid some of the mistakes I've made here. Now try not to be overwhelmed by all this technology. It looks complicated, but the men who designed it made it simple enough for a woman to use.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın geyin gösterimlerinden bir tanesi Mad Men. 1960'lı yıllarda Amerika'nın ve reklamcılık dünyasının kalbi olan New York'ta geçen hikayede şatafatlı reklamcılık dünyasının parlak çocuklarının hikayeleri gözler önüne seriliyor. Değişen zamana uyum sağlamaya çalışan reklam gurusu Don Draper ve ekibi gerçek dünya ve yalanlar arasındaki ince çizgiyi görünmez kılmaya ve 1960'lı yılların dekorunda insan doğasının inceliklerine inmeye devam ediyor. Başarılı mafya dramlarından olan The Soprano'nun ödüllü yapımcı ve yazarı Matthew Vigran'ın yaratıcısı olduğu Mad Men, 3 yıl üst üste en iyi dizi dalında Emmy ve Altın Küre ödülünü evine götürerek başarısının tesadüf olmadığını da ispatlamıştı. Uzun soluklu bir diziye başlamak isteyenler için bu hikaye sürükleyici olabilir. 6 sezonluk Mad Men şimdi Game platformunda. İyi seyirler.
1: I heard you were amazing in the meeting.
3: Fear stimulates my imagination.
4: That's why he won an award.
3: Kids today, they have no one to look up to. Because they're looking up to us.
0: Cinevizyon.

0: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Le bajare diru ki le amede. Unjibo revitiye kharine tene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhoyen. هر وها مدس به چکرنا لحمجون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی کلانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تا مده به خاصانن جبو آمده
0: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Sera Prodü şehirine musabakaya hikayeyen ya Hüseyin Denizli, Hiri Gulane de kadiyeni, eke hikayeye toezda utuvazana bünüse keremke. Netice-i musabakada keseke bebe jüyne 20,000 lira, dinere 50,000 lira, hirinere 10,000 lira halato berodayış. Babete serbesta, şmavazene çiçi sero bünüse bünüse. Zıvan zarava edimli ukurmancı. Netice dopancesi gulanede bero aşkera kerdiş. Cahil sere prodüşi şaha eğitim senyar rıha. Adresi maili urfaeğitimsen@hotmail.com. Telefon 055-5-6-7-8-5. Şaha eğitim senyar rıha.
4: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Renk Radyo Ahmet Spor'a başarılar diler.
1: Her ne olursa olsun bizim görevimiz 90 dakika boyunca hiç durmadan Ahmet Spor'a destek vermek olsun. Bizim Diyarbakırlılar ne diyorlar? Herkes kendine yakışanı yapar, değil mi?

0: Veng, Venge Şmo.
1: Her ne olursa olsun bizim görevimiz 90 dakika boyunca hiç durmadan Amespor'a destek vermek olsun. Bizim Diyarbakırlılar ne deyilir? Herkes kendine yakışanı yapar, değil mi?

Takım ile çiyo jari, ateşi ha jari. Ezo bekez kore, teyne de meşiha. Vakım ile çiyo jari, ateşi ha jari. Ezo bekez kore, teyne de meşiha.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
2: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 03 83. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
3: 5G uyumlu Samsung telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Seçili Samsung telefonunuzu %50'ye varan indirimlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
4: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya Mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
5: Tezgel marketlerde 5 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Safya Ayçiçek Yağı 4 litre 399 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram Can Pet 259 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Persil ve Omomatik 9 kilogram çeşitleri 349 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
6: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
7: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
8: Sıfrayede çent çandıkarın bencem hev, le restorana zeytune bersivame amadeye, je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnane, set cureyen mezeyan, goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun, de her pariyekte çirokek cuda, ciheki taybetku, hunebi malbat ahvare, ba arami tahmade ve hoşbikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni, Serpihati Yeke.
9: Reklamları dinlediniz. Radyo Wayne. Çıngu çıngu çıçırıngu çıngu çıngu çıngu çıçırıngu çıngu çıngu çıngu çıçırıngu.

0: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
1: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
2: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: www.bambilet.com.tr. ویمار پریجی بی نکن دشیان روشانه ده و جواره گله کی پیویس به ده بامبریت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشو پینن و بشار ببن و او مار پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت ده ده جبا آگاهین زیده تر مار پرا بامبریت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliği ile ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
5: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
6: سرلدان انسیامین پشبرکا چیروکان یا حسین دنیز دسسه گلانه ده به داوید به. گر چیروکه که تهیه او تو دخوازی بنویسی کرم که. ده انجام پشبرکه ده جبو کسی یکمین 20,000 یه دویمین 15,000 یه سیمین 10,000 لیرا خلات ویوره داین. مجار سربسته. زمان به زاراواین کرمانجی او دملیه. انجام وید پازده هگولانه ده ورن دیار کرن. جه سرلیدانه شاخه ایتیم سن یا رحای. امیل ارفا اگیتیم سن اتوت میل نقطه کم. تلفون 0505-530-6785. شاخه ایتیم سنه یا رحای.

0: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi, Canciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
1: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Sera Prodü şehirine musabakaya hikayeyen ya Hüseyin Denizli, Hiri Gulane de Kadiyeni, Eke hikaye eto ezda utuvazana bünüse keremke. Netice musabakada keseke bebe jüyne 20 hazar lira, dinere 50 hazar lira, hirinere 10 hazar lira halato berodayış. Babete serbesta, şmavazene çiçi sero bünüse bünüse. Zıvan zarava edimli ukurmancı. Netice dopancesi gulanede bero aşkera kerdiş. Cahil sere prodüşi şaha eğitim senyar rıha. Adresi maili ufaeğitimsen@otmay.com. Telefon 055-5-6-7-5. Şaha eğitim senyar rıha.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Serap Rodu şehirine musabakaya hikayeyen ya Hüseyin Denizli Hiri gulane de kadiyeni eke hikaye eto ezda utu azana bunuse keremke. Neticeyi musabakada keseke bebe jüyne 20,000 lira, dinere 50,000 lira, hirinere 10,000 lira halato berodayış. Babete serbesta, şmavazene çiçi sero bunuse bunuse. Zıvan zarava edimli ukurmancı. Netice do 50,000 gulane de bero aşkera kerdiş. Cahi Sereprodüşi, Şaha Eğitim Senyar Rıha. Adresi maili ufaeğitimsen@otmay.com. Telefon 055-5-6-7-6-5. Şaha Eğitim Senyar Rıha.
4: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
5: Sıfraya da çent çandıkarın bencem hev, li restorana zeytuni bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnani. Set cureyin mezeyan. Goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hune bi malbat ahvare, be arami tahmade ve hoşveş bikin. Restorana zeytuni, vilayen Dicle kente, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni. Serpey Hatiyeke.
6: Le bajare diroki le amede. Unji bo revitiye kharin etene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwin. هر وها مدس به چکرنا لحمجون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
7: 5G uyumlu Samsung telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Seçili Samsung telefonunuzu %50'ye varan indirimlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
8: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister İster akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
0: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
9: Tezgel marketlerde 5 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Kuzu sırt gerdan kilogramı 799 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 94 lira 90 kuruş. Yeşilköy gezen tavuk yumurtası 30'lu 129 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
1: Serledan enseyemin peşbirka çirokan ya Hüseyin Deniz de siseye gulane de bedavi dibe. Ger çirokeke te heye u tu duxazî binivîsî keremke. De encama peşbirke de jibo kese yekemin 20,000, ye duyemin 15,000, ye seyemin 10,000 lira xelat ve veredayin. Mijar serbeste. Zaman bizaravayin kurmancî u dimiliye. Encam ved pazda hegulane de verin diyar kirin. Cehe serledane şaha eğitimsen ya rahayı. E-mail urfaegitimsen@hotmail.com. Telefon 055-530-6785. Şaha eğitimsen ya rahayı.
2: www.bambilet.com.tr وی مال پریج بین نکن دشیان روشنه ده و شواره گله کی پیویس به دبامبلیت نقطه کم نقطه تره ده هند کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبا اگاهین زیده تر مال پرا بامبلیت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
5: 5G uyumlu Samsung telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Seçili Samsung telefonunuzu %50'ye varan indirimlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: Her ne olursa olsun bizim görevimiz 90 dakika boyunca hiç durmadan Amespor'a destek vermek olsun. Bizim Diyarbakırlılar ne diyelim? Herkes kendine yakışanı yapar, değil mi?

boyunca hiç durmadan Ahmet Spor'a destek vermek olsun. Bizim Diyarbakırlılar ne deyilir? Herkes kendine yakışanı yapar, değil mi?

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
5: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda.

0: %25 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
1: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Sera Prodü şehirine musabakaya hikayeyen ya Hüseyin Denizli, Hiri Gulane'de kadiyeni. Eke hikayeye tuazda utuvazana bunuse keremke. Netice musabakada keseke bebe

0: نفیست هزار لیرا، دینره پانچیس هزار لیرا، هیرنره دس هزار لیرا خلاطو برو دایش. بابت سربستا، شموازنه چچی سرو بنوسه بنوسه. زوان زراوه دملی و کرمانجی. نتیجه دو پانچیس گلانه ده برو اشکرا کردش. جای سر پرودوشی شاخه ایتیم سنیار رها. آدرسی میلی urfaeitimsen@hotmail.com. تلفن 055-5-6-7-8-5. Şaha eğitim seni araha.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Tezgah marketlerde 5 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Kuzu sırt gerdan kilogramı 799 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 94 lira 90 kuruş. Yeşilköy gezen tavuk yumurtası 30'lu 129 lira 90 kuruş. Tezgah marketler sizin için.
2: Serledan enseyemin peşbirka çirokan ya Hüseyin Deniz de siseye gulane de bedavide be. Gerçi rokeke te heye u tu duxazî binivîsî keremke. De encama peşbirke de ji bo kesê yekemîn 20,000, yê duyemîn 15,000, yê sêyemîn 10,000 lîra xelat wê were dayîn. Mijar serbest e. Ziman bi zaravayên kurmancî û dimilî ye. Encam wê 15 gulanê de werin diyar kirin. Cihê serlêdanê şaxa eğitimsen ya rehayê. Email urfa@egitimsen.hotmail.com Telefon 0505-536-785 Şaha Eğitim Sen'i Yarıhay
0: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya Mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Venk.

90 dakika boyunca hiç durmadan Amedspor'a destek vermek olsun. Bizim Diyarbakırlılar ne deyirler? Herkes kendine yakışanı yapar, değil mi?

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 5 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Safya ayçiçek yağı 4 litre 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Persil ve Omomatik 9 kilogram çeşitleri 349 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Serledan ensemin peşbirka çirokan ya Hüseyin Deniz, دسسه گلان ده به داوید به. گرچی رو که ته هیه او تو دخوازی بنویسی کرم که. ده انجام پیشبر که ده جبو کسی یکمین 20,000، یه دویمین 15,000، یه سیمین 10,000 لیرا خلات ویوره داین. مجار سربسته. زمان به زاراواین کرمانجی او دملیه. انجام وید 15 گلان ده ورن دیار کرن. جه سرلیدانه، Şaha eğitimsen ya rahayı. E-mail urfaegitimsen@hotmail.com. Telefon 055-536-7785. Şaha eğitimseni ya rahayı.
0: Reklamları dinlediniz.

0: verdiniz. 90 dakika boyunca hiç durmadan Amespor'a destek vermek olsun.
1: Bizim Diyarbakırlılar ne deyirler?
0: Herkes kendine yakışanı yapar, değil mi?

Fransa boyunca hiç durmadan Ahmet Spor'a destek vermek olsun. Bizim Diyarbakırlılar ne deyirler? Herkes kendine yakışanı yapar, değil mi?

90 dakika boyunca hiç durmadan Ahmetspor'a destek vermek olsun. Bizim Diyarbakırlılar ne deyirler? Herkes kendine yakışanı yapar, değil mi?

olursa olsun bizim görevimiz 90 dakika boyunca hiç durmadan Amedspor'a destek vermek olsun. Bizim Diyarbakırlılar ne deyirler? Herkes kendine yakışanı yapar, değil mi?

90 dakika boyunca hiç durmadan Ames Spor'a destek vermek olsun. Bizim Diyarbakırlılar ne deyirler? Herkes kendine yakışanı yapar, değil mi?

bütün yıldızlar üstüne düşer dersimi. Çeyizli kızları en onurlu dilekleri tutar. Piro suskun, Piro durgun, Munzur yorgun, yolun açık olsun dersin.

Trend Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı venkradyo.com web adresimizden ve Venk Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.